0: Poçanın Türkiye'yi. Kuralım o. Çok sınır. Boğaziçi Türkiye'yi.
1: Pondümüz de ertin.
0: Kuralım ona günah kısarsın. Beni tüpü etsin.
2: Bakın sessiz, müstahsız.